Hayang, flanla, hayang, flanla, hayang, flanla, hayang, flanla, hayang, flanla, hayang, flanla, hayang, flanla, hayang, flanla, hayang, flanla, hayang, flanla, hayang, flanla, hayang, flanla, hayang, flanla, hayang, flanla, hayang, flanla, hayang, flanla, hayang, flanla, hayang, flanla, hayang, flanla, hayang, flanla, hayang, flanla, hayang, flanla, hayang, flanla, hayang, flanla, hayang, flanla, hayang, flanla, hayang, flanla, hayang, flanla, hayang, flanla, hayang, flanla, hayang, flanla, hayang, flanla, hayang, flanla, hayang, flanla, hayang, flanla, hayang, flanla, hayang, flanla, hayang, flanla, hayang, flanla, hayang, flanla, hayang, flanla, hayang, flanla, hayang, flanla, hayang, flanla, hayang, flanla, hayang, flanla, hayang, flanla, h